iş mi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişin, gerekem gelin, bir kevne vedo.

0: Je leur rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

didişin. Gerekam geller. Bir kevne bir dozeda. Ben dozada berledin. Zilan. Eri zilan.

0: Oh, je l'enfant rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hani asker var feyli, tasir bir geyse al hafşale mi tamam vardı rami sana gezite de kazım karbi gari miskini harami mire kharabdadır gavri etun ahili
1: hafşale mi tamam ve hep kuyne mi ser mola babi tevbu tehtu asri jibona rahmu sana ki kirber değili e gidiye e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: Bakri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule bile zahım kabeşe iki akısisi. Bile kıda hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi bir kirem haydi.
2: La bile çiri rani ma harcay. Kalesi bir gıhı gıhı.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunun

Evi, evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Den den beş, huner o hunermen, helbest o helbestevan. Dengi kamışlı o dar bakın. Dengi kamışlı o radyo kısar ya internet. Hevya mı?

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kulüp nasıl akıp kapışacak o sisi? Bela kadar hapçı ayı koş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçı ayı. Kalisi ve gıhı ve gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhuk ha. Şuf şunun.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

0: Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore bejna zirav, veyran ezim malım harap. Cavan gu hildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim malım harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kefra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malım harap. Gelek sütüm girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap, li pirsi bu girme kebap. Girye bimin sed renk azap, veyran ezim malım harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni. Ez din girim berdam dini, veyran ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivet kim hakikiye, veyran ezim malım harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!